Kaç? Kaç? Yungu ya gaya yoyo. Abanyanan mabike. Kule dambula muhono. Kule tigu. Nyama vili. Nyuma shishi kule